de baygayın, endi sığa baygayın. Bəri durup bilesin, bəri durup bilesin. Şarşama de şarşama, ayak kolun dalcada. Şurkunun bir...